0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
1: Radyo Radar 91.8.

ne zaman kavuşacağız? Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adak

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gözyaşlarım gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gözicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: benzizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Thank you.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Cem Adrian'ı konuk edeceğiz.

Babası esnaf, annesi ev hanımı olan ve boşnak bir ailenin ikinci çocuğu olarak Edirne'de doğan Cem Adrian'ın gerçek adı Cem Filiz'dir. Meslek hayatında kullandığı Adrian soyadını, doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianapolis'ten esinlenerek aldığını belirtmiştir.

0: Adrian müzikle uğraşmaya ortaokul yıllarında başladı. İstanbul'a gelmeden önce Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalıştı. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. 2004 yılında İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada Demet Sağaroğlu'yla tanışan Adrian, Sağaroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı gönderdi. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda Demet Sağaroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say, hayatının dönüm noktası oldu.
1: Sesleri uzaklardan, kuş sürüleri terk ederken bu şehri ardında yoksul ve kimsesiz çocuk gibi bırakıyor yine.
2: Susuyorum
1: yine.
2: Sessizlik keskin
1: ve sonbahar sinsice yaklaşarak peşimde.

Evet, İstanbul'daydım, hiç param yoktu ve para kazanmak zorundaydım. Bulabildiğim tek işte falcılıktı. O sırada Demet Sağıroğlu geldi. Ona dedim ki, Demet, ben aslında faldan hiç anlamıyorum. Müzisyenim, burada da para kazanmak için çalışıyorum. Sana birkaç demo vereyim, bunları dinler misin? Tamam dedi. Dinlemiş, beğenmiş, bir de gitmiş Fazıl Say'a dinletmiş. Fazıl Say da beni aradı. Diyerek Fazıl Say'la tanışmasını anlatan sanatçı, Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine 2 yıl özel öğrenci statüsünde devam etti. Bilkent'te bulunduğu dönemde sanatçının ses telleri muayene edilmiş ve ses tellerinin olağan ölçülerden çok uzun olduğu anlaşılmıştır.

2005 Şubat'ında "Ben bu şarkıyı sana yazdım" başlıklı ilk albümünü yayımlayan Cem Adrian, 13 şarkıdan oluşan ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Ettiği" 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıkardı. Albümde Umay Umay ve Denizhan konuk olarak yer aldı. 2006 yılı sonundaki "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" başlıklı albümün tanıtım konseri performansı ve "Hayal Kahvesi" konserler dizisi başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde verdiği konserlerini 3. albüm projesine kadar devam ettirdi. Emir albümünün kayıtları sürerken 2007 yılı sonunda kayıtlarına başlanan, sadece piyano kullanılarak hazırlanan serinin ilk albümü olan Essential Seçkiler Etnik 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıktı.

2007 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanan ve yapımcılığını da kendisinin yaptığı 4. albümü Emir, 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıktı. Albümde konuk olarak Kelebek başlıklı şarkıda Hayko Cepkin ve Anladım başlıklı şarkıda da Pamela konuk olarak yer aldı. 5. stüdyo albümü olan İnsanın Dönüp Dolaşıp Varacağı Yerin yine kendisi olduğunu vurguladığı Kayıp Çocuk Masalları 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıktı. 12 parçadan oluşan albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Cem Adrian'a aitti. Albümde Murat Yılmaz Yıldırım ve Aylin Aslım'la düetler de bulunmakta.

bu kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

2014 yılında Essential Seçkiler 2 başlığıyla bir albüm hazırlayan Adrian, son anda karar değiştirerek Ekim 2014'te "Sana Bunları Hiç Bilmediğim Bir Yerden Yazıyorum" başlıklı albümünü müzik hayatının 10. albümü olarak piyasaya sürdü. Albümde Şebnem Ferah ve Sagopa Kajmer'le düetleri dahil toplam 12 şarkı yer aldı. Sanatçı, 30 Aralık 2015'te iki şarkıdan oluşan İlk ve Son Kez başlıklı single albümünü internet üzerinden takipçilerine ücretsiz olarak sundu.

Şarkıcı 2016'nın Eylül ayında yayınlamayı düşündüğü Tuz Buz başlıklı albümünün çıkış tarihini önce Eylül 2017'ye, daha sonra Kasım 2017'ye erteledi. Albümde yer alacak olan Yine Özledim, Seni Seviyorum ve Tuz Buz gibi parçaları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 2017 yılında bir çocuğun ameliyat masraflarını karşılamak için Manuş Baba, Ceylan Ertem, Mabel Matiz ve Derya Köroğlu ile birlikte Bir Çocuk İçin Şarkılar adı altında bir konser düzenledi.

Cem Adrian'ın Türkiye'de sansür, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi birçok konuda söylemleri mevcut. Adrian hakkında eşcinsel olduğu yönünde yapılan yorumlara bir röportajında, "Kadın sesiyle şarkı söyleyen bir adam hakkında böyle bir yakıştırma çıkmaması mümkün mü?" diyerek yanıtladı. Uzun süredir kendisine verilen ödülleri kabul etmeyen sanatçı, SMA hastası çocuklara köy okulları yardım projesi, Umuttan Çocuklar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarını konser gelirlerinden maddi ve manevi olarak desteklemeye devam etmekte.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cem Adrian'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: demek şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
1: Peki ya Umut?
0: Umut şimdi hiç görmeyen biri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma. Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
9: Şimdi gözümde canlandılar.
8: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
10: Böyle ayrılık
8: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündem maddesi olacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Gelecek 3 yılın rotasının çizileceği orta vadeli program Eylül ayı başında da açıklanacak. Programla enflasyon, büyüme, ihracat gibi temel makro hedefler belirlenecek. Yapısal reform gündemi netleşecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması planlanıyor. Adana merkezi 6-7 kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlayacak. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençler Birliği Süper Lig'de 24 yıl aradan sonra sezona 2'de 2 yaparak muazzam bir başlangıç yaptı. Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Konyaspor Kulübü ligin ilk iki haftasındaki bazı tartışmalı pozisyonların görüntülerinin Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na ileteceğini duyurdu. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor da sezona fırtına gibi girdi. Çıktığı 3 maçtan galibiyetle ayrılırken kalesinde hiç gol görmedi. Voleybolda yüz güldüren haberler peş peşe geldi. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı da başarılı performansıyla 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Diğer branşlardaki gelişmelerde ise İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız madalyalarını topladı. Türkiye güreşte 2'şer altın ve bronz, yüzmede 1'er altın ve gümüş, eskrimde ise 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca Balıkesir'de bu yıl 66.sı düzenlenen geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanlığını Mustafa Taş kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Haberde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan, Özvatan Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Melikgazi ilçesi Şirintepe mahallesinde baba oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Programda konuşan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Baki Coşkun, milletimizin özlemini duyduğu adil düzeni kurmak için milli görüşe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Adliyelerde, eğitimde, sağlıkta ve sosyal hayatın her alanında liyakati esas alan, hak sahibine hakkını teslim eden ve devletin imkanlarını vatandaşlarımız arasında adaletle paylaştıran bir yönetim anlayışını hakim kılmalıyız dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen Ramazan ve Kemerçay Deresi ıslah projesi kapsamında Beyaz Şehir ile Mimar Sinan Köprü Kavşağı istasyonları arasında uygulanan geçici aktarmalı ulaşım sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda genel prova yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın elektrikli makine ile sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 270 bin adet makaron ve 327 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 127 yıl, 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 307 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de yetiştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ve bölgesel amatör lig kademelerinde forma giyen Çağrıcan Tanrıbilir, yeni sezon öncesi Çorlu Spor 1947 kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Kayseri sporlu futbolcu Tavulant Seferi dün bir başka savaş, bir başka zafer Iğdır FK'ya karşı hak edilmiş 3 puan ifadelerini kullandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündem maddesi olacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Gelecek 3 yılın rotasının çizileceği orta vadeli program Eylül ayı başında da açıklanacak. Programla enflasyon, büyüme, ihracat gibi temel makro hedefler belirlenecek. Yapısal reform gündemi netleşecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması planlanıyor. Adana merkezi 6-7 kamuoyunda kuyutucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlayacak. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençler Birliği Süper Lig'de 24 yıl aradan sonra sezona 2'de 2 yaparak muazzam bir başlangıç yaptı.

0: Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Diğer branşlardaki gelişmelerde ise İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız madalyalarını topladı. Türkiye güreşte ikişer altın ve bronz, yüzmede birer altın ve gümüş, eskrimde ise bir bronz madalya kazandı. Ayrıca Balıkesir'de bu yıl 66.sı düzenlenen geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanlığını Mustafa Taş kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan Özvatan Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Melikgazi ilçesi Şirintepe mahallesinde baba oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Programda konuşan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Baki Coşkun, milletimizin özlemini duyduğu adil düzeni kurmak için milli görüşe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Adliyelerde, eğitimde, sağlıkta ve sosyal hayatın her alanında liyakati esas alan, hak sahibine hakkını teslim eden ve devletin imkanlarını vatandaşlarımız arasında adaletle paylaştıran bir yönetim anlayışını hakim kılmalıyız dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen Ramazan ve Kemerçay Deresi ıslah projesi kapsamında Beyaz Şehir ile Mimar Sinan Köprü Kavşağı istasyonları arasında uygulanan geçici aktarmalı ulaşım sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda genel prova yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın elektrikli makine ile sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 270 bin adet makaron ve 327 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 127 yıl, 9 ay 19 gün kesinleşmiş, hapis cezası bulunan 307 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de yetiştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ve bölgesel amatör lig kademelerinde forma giyen Çağrıcan Tanrıbilir, yeni sezon öncesi Çorlu Spor 1947 kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Kayseri sporlu futbolcu Tavlant Seferi dün bir başka savaş, bir başka zafer Iğdır FK'ya karşı hak edilmiş 3 puan ifadelerini kullandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gol görmedi. Voleybolda yüz güldüren haberler peş peşe geldi. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı da başarılı performansıyla 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Diğer branşlardaki gelişmelerde ise İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız madalyalarını topladı. Türkiye güreşte ikişer altın ve bronz, yüzmede birer altın ve gümüş, eskrimde ise bir bronz madalya kazandı. Ayrıca Balıkesir'de bu yıl 66.sı düzenlenen geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanlığını Mustafa Taş kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
0: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli aleyhinde 5.1 milyon liralık tazminat davası açtı. Üniversite kayıtları ve ek yerleştirme süreci, elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 787.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi Hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Melikgazi ilçesi Şirintepe mahallesinde baba oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Programda konuşan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Baki Coşkun, milletimizin özlemini duyduğu adil düzeni kurmak için milli görüşe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Adliyelerde, eğitimde, sağlıkta ve sosyal hayatın her alanında liyakati esas alan, hak sahibine hakkını teslim eden ve devletin imkanlarını vatandaşlarımız arasında adaletle paylaştıran bir yönetim anlayışını hakim kılmalıyız dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen Ramazan ve Kemerçay Deresi ıslah projesi kapsamında Beyaz Şehir ile Mimar Sinan Köprü Kavşağı istasyonları arasında uygulanan geçici aktarmalı ulaşım sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda genel prova yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın elektrikli makine ile sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 270 bin adet makaron ve 327 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 127 yıl, 9 ay 19 gün kesinleşmiş, hapis cezası bulunan 307 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de yetiştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ve bölgesel amatör lig kademelerinde forma giyen Çağrıcan Tanrıbilir, yeni sezon öncesi Çorlu Spor 1947 kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Kayseri sporlu futbolcu Tavulant Seferi dün bir başka savaş, bir başka zafer Iğdır FK'ya karşı hak edilmiş 3 puan ifadelerini kullandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli aleyhinde 5.1 milyon liralık tazminat davası açtı. Üniversite kayıtları ve ek yerleştirme süreci, elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 787.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençler Birliği Süper Lig'de 24 yıl aradan sonra sezona 2'de 2 yaparak muazzam bir başlangıç yaptı. Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Konyaspor Kulübü, ligin ilk iki haftasındaki bazı tartışmalı pozisyonların görüntülerinin Türkiye futbol

0: dalında ise bir bronz madalya kazandı. Ayrıca Balıkesir'de bu yıl 66.sı düzenlenen geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanlığını Mustafa Taş kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
2: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2013 yılına gideceğiz.

1 Şubat 2013. DHKPC militanı Ecevit Şanlı tarafından ABD konsolosluğu önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi öldü, bir gazeteci de yaralandı. 15 Şubat 2013. Türkiye Barolar Birliği, kadın avukatların duruşmalara başörtülü katılmalarını yasaklayan kararın yürütmesini durduran 2012 tarihli Danıştay kararını barolara gönderdi. Bu kararla kadın avukatlar için duruşmalarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs 2013. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 25'i ağır, 146 kişi de yaralandı.

28 Mayıs 2013. Gezi Parkı protestoları başladı. İstanbul'da bir grup çevreci, Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı durdu. Bu ilk eylem kısa süre içinde ülke çapında geniş protestolara dönüştü. 29 Mayıs 2013. Gezi Parkı'ndaki eylemciler çadır kurdu ve parkta nöbete başladı. Polis müdahalesiyle çatışmalar yaşandı.

31 Mayıs 2013. Gezi Parkı direnişine yönelik polis müdahalesi yoğunlaştı. Su, tazikli su, biber gazı kullanıldı. Göstericiler dağıtıldı, barikatlar kuruldu. Protestolar başka bölgelere yayıldı. 3 Haziran 2013. Protestolar ülke çapına yayıldı. Gezi'den çıkan harekette hak, özgürlük, demokratik talepler de yer aldı. Genç bir gösterici olan Abdullah Cömert bu tarihte hayatını kaybetti.

12 Haziran 2013. Gösteriler devam etti. Sendikalar dahil bazı emek sivil toplum grupları eylemleri destekledi. Polis müdahaleleri arttı. 24 Haziran 2013. Eylemler Türkiye'nin birçok şehrine yayıldı. Geniş katılımlı protestolar ve gözaltılar gündemdeydi. 5 Temmuz 2013. Göstericilere yönelik ev baskınları ve tutuklamalar başladı. Ülkede toplumsal gerginlik

8 Temmuz 2013. Gezi Parkı'nda ilk yargı kararlarından biri, İstanbul İdare Mahkemesi, Taksim'de yapılması planlanan proje için projeyi iptal etti. Ancak polis ve yetkili makamlar müdahaleye devam etti. 10 Ağustos 2013. Türk Hava Yolları'nda görev yapan iki Türk pilot, Lübnan Beyrut'ta konaklayacakları otele giderken silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı İmam Rıza'nın ziyaretçileri üstlendi. 22 Ağustos 2013, Abdullah Avcı'nın yerine Fatih Terim, Türkiye Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2013, Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilot, 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye'ye getirildi. 29 Ekim 2013, İstanbul

12 Aralık 2013, Canan Candemir Çelik, 2014 yılı genel bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başörtülü hitap eden ilk milletvekili oldu. 22 Aralık 2013, İzmir'deki Alebey Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2013, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuoyunu sarstı. Bazı bakan çocukları, banka yöneticileri ve iş insanları dahil onlarca kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat ve benzeri suçlamalar yöneltildi. Bu, 2013'ün en önemli siyasi ve ekonomik gündem maddesiydi.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatt'a yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan Özvatan Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Melikgazi ilçesi Şirintepe mahallesinde baba oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Programda konuşan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Baki Coşkun, milletimizin özlemini duyduğu adil düzeni kurmak için milli görüşe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Adliyelerde, eğitimde, sağlıkta ve sosyal hayatın her alanında liyakati esas alan, hak sahibine hakkını teslim eden ve devletin imkanlarını vatandaşlarımız arasında adaletle paylaştıran bir yönetim anlayışını hakim kılmalıyız dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen Ramazan ve Kemerçay Deresi ıslah projesi kapsamında Beyaz Şehir ile Mimar Sinan Köprü Kavşağı istasyonları arasında uygulanan geçici aktarmalı ulaşım sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda genel prova yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın elektrikli makine ile sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 270 bin adet makaron ve 327 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 127 yıl, 9 ay 19 gün kesinleşmiş, hapis cezası bulunan 307 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de yetiştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ve bölgesel amatör lig kademelerinde forma giyen Çağrıcan Tanrıbilir, yeni sezon öncesi Çorlu Spor 1947 kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Kayseri sporlu futbolcu Tavlant Seferi dün bir başka savaş, bir başka zafer Iğdır FK'ya karşı hak edilmiş 3 puan ifadelerini kullandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli aleyhinde 5.1 milyon liralık tazminat davası açtı. Üniversite kayıtları ve ek yerleştirme süreci, elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 787.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Bu hafta Gezici Radar sizleri Türk kültüründe bambaşka bir yolculuğa çıkartacak. Dünyada sadece 32 tane bulunan ve bunlardan bir tanesi Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Azerbaycan Şuşa evindeyiz. Azerbaycan Diyaspora Bakanlığı ile koordineli bir şekilde kurulan bu evde hem Azerbaycan kültürü hem de Türk kültürünün ortak sentezi buraya gelen misafirlere anlatılmaya çalışılıyor. Serpil Duman Çalışkan'la birlikte bugün bu güzel evi gezeceğiz ve özelliklerini anlatacağız.
1: Evet, çok güzel bir bölüm aslında izleyicilerimizi bekliyor diyebiliriz. Çok güzel bir kültür evi aslında burası. Azerbaycan'la kardeş ülkemiz Azerbaycan'ı daha yakından tanıma fırsatı da sunuyor. Kayseri'de Talas'ta bulunan Şuşa Kültür Evi. Hem sen kuruluşunu, işte asıl amacını anlatacaksın. Bizler

0: günümüzde burada yeşerten isimlerden de bir tanesi. Hep söylüyoruz, iki ayrı devlet ama tek bir milletiz diye. Bu evde de bunu fazlasıyla görüyoruz. Arkamızda iki şanlı bayrak ve iki kurucu liderimizin fotoğraflarının yer aldığı köşedeyiz diyelim ve bu evin kuruluş hikayesini sizden dinleyelim.
1: Öncelikle hoş geldiniz Salih Bey. Böyle bir şeyi ışıklandırma gayreti içerisinde olmanız ve bizi sürekli tüm programlarda, özellikle Azerbaycan'ın özel günlerinde ışıklandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Şuşa Azerbaycan Evi 2024 senesinin Nisan 7'sinde resmi olarak açılışını yaptığımız bir kuruluş. Lakin bu biraz daha öncesinde 2023'ün sonlarında artık inşaatı bitmişti. Hem temel atma törenimizde olsun hem açılış törenimizde olsun bağlı bulunduğumuz bakanlığımızın yetkilileri ve açılış törenimizde de bakanımız buradaydı. Şuşa şehrinin valisi buradaydı. Çeşitli milletvekillerimiz hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan ve Kayseri protokolümüz sağ olsun bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmamıştı. Burayı tabii ki Talas Belediyesi'ne özellikle Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu Şuşa Azerbaycan Evi şu anda Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın içerisinde kurulmuştur. İlk başta biz başkanımızla görüştüğümüz zamanlarda sağ olsunlar bu parkın ismini Azerbaycan Kardeşlik Parkı olarak vermiş. Daha sonra da bunun içerisine biz Karabağ'ın zaferinden sonra, Karabağ'ın işgalden kurtuluşundan sonra böyle bir girişimlerde bulunduk. Biz burada Şuşa Azerbaycan Evi'nde çeşitli organizasyonlar yaparak Azerbaycan kültürünü ve Türk kültürünü, Türkistan medeniyetini burada tanıtmaya çalışıyoruz. Haftanın 5 günü açığız. Günün belli saatlerinde bizim öğrencilerimiz tarafından aktif olarak burası açık tutulmakta. Günün 5 veya 6 saati ders durumlarına göre, sınav durumlarına göre gelip burada açık tutuyorlar. Onu da zaten gelmek isteyen vatandaşlarımız da o saatleri biz Şuşa Azerbaycan Evi'nin sosyal medya hesabında zaten o açılış saatlerini ve kapanış saatlerini belirtiyoruz. O saatler içerisinde gelip burada eserlerimizle ilgili Şuşa Azerbaycan Evi ile ilgili bilgiler alabilirler. Zaten bulunduğumuz mahallemizdeki vatandaşlarımız, özellikle çocuklarımız burayı aktif olarak kullanmaktalar. Çünkü ücretsiz kahve, çay, tatlı ikramlarımız oluyor ve burada çocuklarımızla ilgilenen burada kız öğrencilerimiz var. Onlar onlara ders çalıştırıyorlar ve buradaki Azerbaycan, Türkiye kardeşliğini onlara aşılamaya çalışıyorlar. Bu şekilde. Kayseri halkı bizim uzak olmadığımız bir halkdır. Ortak kültüre çok yakınız. İstifade edildiğimiz kelimeler, harfler çok fazla. Biliyorsunuz burada mesela Kayseri, halk arasında Gayseri derler. Bizde de G harfi var. Bizde de mesela Gayseri veya Geyseriye olarak geçmekte bu şehir. Halkımızı burada davet edildik. Gelsinler Azerbaycan kültürünü, Azerbaycan medeniyetini yakından tanısınlar. Çünkü biz birbirine yakın, kardeş iki ülke iç. Aramıza bazı torpaq parçaları zamanında salınsa da bu bizi bölmür. Bizim iki liderimizin Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev sayesinde halihazırda Zengezur Koridoru çalışması yapılmakta. Bu Zengezur Koridoru da açıldıktan sonra her iki ülkenin bağları daha kuvvetli olacak ve devamında bu sadece Azerbaycan-Türkiye ilişkileriyle kalmayacak, Bu Orta Asya'ya bir yol olacak. Orta Asya'yı direkt Türkiye ile bağlayacak. Sadece Türkiye ile değil Avrupa ile de bağlamış olacak.
0: Şuşa evinde aynı zamanda gençlerin de pek çok kültürel faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz ve aslında burada bir de gençlik kolları yapılanması mevcut. İşte onların başkanı Murat'la birlikteyiz. Murat kardeşim Azerbaycan'dan buraya gelmiş ve burada eğitimini, öğretimini görüyor. 5 yıldır Türkiye'de hikayesini kendisinden dinleyeceğiz ve sonra da buradaki kültürel ögelerin neler olduklarına bakacağız diyelim. Seni tanıyalım istersen.
2: Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. İsmim Murat, Turizm İşletmecilik bölümünde okuyorum. Genel olarak burada öğrencilerin aktivitesinden sorumluyum ben, böyle söyleyeyim. Genelde burada öğrencilerin hani daha iyi öğrenimi, eğitim açısından, etkinlik açısından, daha iyi sosyalleşmesi açısından burada her türlü bir yapılanma, oluşma
0: ve onlara yardımcı olma konusunda destek oluyorsunuz. Evet. Bir şiirden bahsetmiştin, şiirle açılış yapacağım demiştin ama heyecanla veriyoruz. O şiiri dinleyelim mi senden?
2: Ya bizim genel olarak hatta Türklerin de bildiği böyle güzel bir şiir var. El bilir ki sen benim sen, yurdum yuvam mescanım sen. Anam doğma vatanım sen, ayrılar mı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Ya genel olarak işte Türkiye'de biz de Azerbaycan'ın kültürünü böyle daha iyi tanıtmak için biz de burada çeşitli görevler yapıyoruz.
0: Yalnız şiveler çok hızlı geçti. Hani bir anda Azeri şivesinden Anadolu kültürüne dönmen çok çok böyle ışık hızıyla oldu diyelim. Şimdi buradan devam edelim istersen. Burada da aynı

0: Zamanda kültürel etkinlikler de yapıyorsunuz ve Azerbaycan yöresine ait aslında bize de çok uzak olmayan çalgı aletleri var. Nedir bu?
1: Ya bu keman oluyor genel olarak. Dize koyuluyor. Diz üzerinde çalınıyor zaten. Çok güzel sesi var. İnsanı büyüleyen bir sesi var. Mükemmel bir derecede sesi var yani, öyle söyleyeyim.
0: Hemen arkada.
1: Bu tarz aynı hani bağlamaya yakın
0: Evet.
1: ama bağlamadan bir o kadar da uzak. Yani öyle söyleyebilirim.
0: İsmi
1: Bu da
0: tar.
1: evet. Bu da bizim yöreselin eski taraflardan gelen müzik aletlerimiz.
0: Şimdi ben Azerbaycan şarkılarını çok severim ve aslında tüm dünya çok seviyor. Çünkü kendi dilimizde ya da kendi lehçemizde bunları besteliyor ve kendi sanatçılarımız tarafından da dinliyoruz zaten. İşte o güzel ezgiler demek ki buradaki bu müzik aletleriyle birlikte çıkıyor ve gerçekten tüm dünya ile buluşuyor diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki de. Yani genel olarak bel kemiği kısmı. Yani öyle söyleyeyim.
0: Müziğin bel kemiği.
1: Evet.
0: Peki Murat, buradaki öğrenci arkadaşları ya da burada sizinle tanışmak isteyen, sizinle burada etkinlikler yapmak isteyen arkadaşlara nasıl ulaşabilirler? Size neler söylersin?
1: Ya genel olarak 7/24 aktif burası belirli saatler içerisinde. Zaten sürekli biz başarılı öğrenciler için hem yaklaşık 20-30 kişiye her yıl içerisinde burslar vermekteyiz. Ondan ilave zaten sınav zamanı yaklaştığında hocalarımız sayesinde ve buradaki öğrenci sayesinde katılım oldukça daha doğrusu İlim açısından sınavlara daha iyi hazırlanma sürecine başlıyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz var sosyalleşmek için. Böyle iletişim kuruyoruz arkadaşlarla. Daha iyi burada hani hem yaşam kalitesi hem de ilim açısından daha böyle yüksek seviyeye gelmek için.
0: Evet. Hem burada derslerinde çalışıyorlar hem de her yıl burası 30, 40 belki 50 öğrenciye burslar veriyor ve başarılarına başarı katmak için de öğrencilerin yanında oluyor. Kültür öğretilirken bir diğer yandan da eğitim ve tabii ki geleceğe insanları, öğrencileri hazırlama noktasında da aslında burası önemli bir basamak diyebiliriz. Hepinizi de buraya davet ediyoruz.
2: Yayınımızda son olarak Şuşa Azerbaycan Evi Kadın Kolları Başkanı Şahnaz Gambarova'yı ağırlayacağız. Sizinle tekrar karşılaşıyor olmak benim için çok keyifli. Nasılsınız?
3: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Ben de
3: Sizleri
2: iyiyim.
3: de burada tekrar görmek ne kadar güzel, ne kadar keyifli.
2: Evet. Şahnaz Hanım, onlar biraz böyle Şuşa Azerbaycan Evi'nin kuruluşu ve bugüne kadarki sürecini konuştular. Gençlik kolları ile alakalı bilgiler verdiler. Tabii en önemli olan nokta tabii ki kadınlar. O yüzden biz de biraz böyle kadınlarla alakalı çalışmalardan ve burada hani kültürde kadına yakışan parçalar olur ya, işte kilimler olsun efendim, bu tarafta yöresel kıyafetler olsun, sizinle bunları değerlendirmek isteriz.
3: Çok güzel, çok güzel bir yere dokundunuz. Kadınlar Azerbaycan tarihinde çok önemli bir yer kapsıyor her zaman. Hatta biliyorsunuzdur, dünyada kadına seçim hakkı verilen ilk ülkedir Azerbaycan. Burası Karabağ halımız. Burada kilim, halı görüyorsunuz ve tabii yine bir halı. Bakü Şirvan bölgesine ait bir halı. Karabağ halımız 85 yaşında ve halıcılık Azerbaycan'da kadınların en önemli, en güçlü sanatlarından biridir.
2: Öyle değil mi?
3: Onlar hem yünleri eğirir hem de düğüm düğüm örerlerdi. Halılarımızda çok güzel motifler
2: Evet.
3: zaten Orta Asya'da da
2: Hı.
3: vardır. Tamam.
2: Tabii.
3: Motifler Orta Asya'nın motifleriyle benzerliğini göreceksiniz zaten.
2: Çok benziyor kesinlikle.
3: Aynen ve burada motiflerden mesela Koç boynuzu vardır.
2: Hı.
3: Koç boynuzu.
2: Hı.
3: O gücü, öyle erilliği simgeler. Aynı zamanda yine biz her zaman çiçeği ve güneşi görebiliriz. Özellikle Karabağ halılarında
2: Evet.
3: çiçek ve güneş çok kullanılır. Bu da ışığı, iyiliği, dişilliği simgeler. Çok özeldir, çok güzeldir. Ve renkler tabii ki bordonun, kırmızının birbirine uyumuyla yine güneşi simgeleriz. Ve aynı zamanda buta gibi semboller de görebiliriz. Sonsuzluğu, buta zaten bizim milli, geçen de konuşmuştuk hatta sizinle, milli sembolümüzdür. Sonsuzluğu simgeler. Evet, gördüğünüz gibi yine gül ve güneş sembolü çokça kullanılmış. 75 yaşında olan halımız da. Ve onlar da iyiliği, mutluluğu simgeler. Halılarımız ve gördüğünüz bütün bu ürünler hepsi Diaspora Bakanlığımızın Şuşa Azerbaycan Evi hediyesidir. Ve aynı zamanda burada yöresel
2: Evet.
3: kıyafetlerimizi
2: Hem erkek hem kadın için olanı sergilenmiş. Çok güzel görünüyor.
3: Evet.
2: Renkler çok güzel.
3: Evet, renkler ve dokumalar, yine bolca buta sembolünün kullanılması, renklerin ve ışıltının, parlaklığın
2: Evet.
3: verdiği güzellik ve aynı zamanda burada bolca kitaplarımız var.
2: Evet.
3: Hepsi Azerbaycan sanatlarını, bütün edebiyatı böyle müzikleri temsil edecek şekilde incilerimizi koymak istedik.
2: Evet.
3: Çünkü müzikte ve edebiyatta gerçekten çok başarılıyız.
2: Kesinlikle. Bunu ve de çok renkli etmek. Öyle değil
3: evet,
2: mi? Renkleri
3: evet.
2: Görüyorsunuz. Şuşa Azerbaycan evinde renklerin o gücünü hissediyorsunuz. Bu gerçekten keyif verici bir boyut olarak aslında evet. Karşımıza çıkıyor.
3: Evet çok güzel ve eserlerden gerçekten Mehmet Fizuli'den ta eskilerden daha böyle halk artistimiz Şevket Memmedova'ya kadar ve tiyatro sanatımız, takı sanatımıza kadar hepsinin bilgilerinin verildiği kitapları sergilemek istedik. Gelen görsün, okusun, bilgilensin, evet. Kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmak ve burada sonrasında onları beraber istişare etmek ne güzel, ne mutlu bize.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbette Şahnaz Hanım'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Sizler de Talas'ta bulunan Şuşa Azerbaycan evini dilediğiniz vakitte ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.
0: Efendim içi kadar dışı da önemli bir mekan Şuşa Azerbaycan Evi. Çünkü tasarımı ve tabii ki dışarıdaki fonksiyonları biraz sonra anlatacağız. Her birinde bir kültür ögesi burada barındırılıyor diyebiliriz. Şuşa Evi'nin dışındayız.
1: Evet Salih Bey, söylediğiniz gibi çok önemli bir mimaride yapıldı burası. Bildiğiniz üzere 2020'de Karabağ Zaferi kazanıldıktan sonra, alındıktan sonra Karabağ Bölgesi kahraman askerlerimiz tarafından. Orada bizim mezunlarımızdan da Sinan, Mammadov Sinan buranın mezunu, mimarlık fakültesi mezunu. Mezun olduktan sonra tabii ki memlekete döndü. Savaşta olduktan sonra gönüllü olarak savaşa katıldı. Gazi olarak savaştan ayrıldı.
0: Yüzyıllar sonra bir Sinan daha çıkmış.
1: Aynen öyle.
0: Bir mimariyi almış.
1: Buranın da dış görüntüsü Şuşa'ya gittiğimiz zaman Şuşa Kalesi görselinde yapıldı. Şuşa Kalesi'nden esinlendi. Hatta üzerindeki Şuşa yazısına kadar birebir oradan esinlendi. Burası 20 bin metrekarelik bir alan. Parkımız Azerbaycan Kardeşlik Parkı. Bu parkın içerisinde Şuşa Azerbaycan evimiz var. Şuşa'ya özgü İsa çeşmemiz var. İsa bulağımız var. Ve Hocalı soykırımında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bir tane daha burada anıtını yaptık. Burada şimdi onun da önüne geçeceğiz. Hocalı soykırımı için yapılan ana feryadı anıtı var.
0: Bu feryat zaten dünya basınında da oldukça fazla yer buldu. Bir sembol haline geldi aslında. Bir yerde savaşın kazananının olmadığı ve kaybedenin ne yazık ki insanlar olduğunu gözlerimizin önüne seriyor. Bizim atalarımız bin yıllardır bu topraklarda hep beraber savaşmış ve aslına bakarsanız hem Anadolu coğrafyası hem Azerbaycan'ın içinde bulunduğu coğrafya bin yıllardır Türk kanlarıyla her daim kızıla boyanmış. Yani aslında bugün bu topraklarda yaşıyorsak yüzyıllardır burada verilen bu mücadele ve aslında akıtılan kanın sonucunda kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz bir savaşta vatanı savunmuyorsak o savaş cinayettir sözünü her daim bizim atalarımız kendine şiar edinmiş. Eğer mevzu vatansa savaştık ki bunu en yakın örneklerini nerede gördük? Geçtiğimiz yıllarda Karabağ'da, Azerbaycan'da gördük. Kurtuluş mücadelesinde gördük. 15 Temmuz'da gördük ve 1071 Manazgirt'te Anadolu'nun kapılarını bizlere açarken gördük. Yani her daim aslında savaşa karşı durmuş ama söz konusu vatan müdafaası olduğunda da vatan etimizle, kanımızla, canımızla, evlatlarımızla bu topraklarda ve bulunduğumuz topraklarda da yaşamasını bilmiş bir milletin evlatlarıyız.
1: Kayseri'de bizim yaptığımız ikinci bir Hocalı soykırımı anıtı, Hocalı soykırımı ile ilgili yerdeyiz. Birincisi ileride Tekden Koleji'nin önünde 7/24 kütüphanenin arkasında bulunan Hocalı Parkı var. Orada da 2018 senesinde açılışını yaptığımız anıt kompleksimiz var. Biz o anıt kompleksini buraya taşımadık. Sağ olsun başkanımızın da hassasiyetiyle burada yeni bir girişime girdik. Yeni bir anıt kompleksi yaptık. Burada gördüğümüz anayı yansıtan bir heykel bu. Kucağında da bebesi var. Bu bir ananın feryadı. Bu zaten dediğiniz gibi Salih Bey dünyaya mal olmuş. Dünyanın çeşitli yerlerinde tanınmış bir soykırım bu. Biz buna soykırım diyoruz. Çünkü 1992 senesinde Şubat ayının 25'inden 26'sına geçen gecede amansızca bir katliam olmuş. İnşallah yolunuz Hocalı'ya da düştüğü zaman oradaki dağlık, ormanlık yerleri göreceksiniz. Oradaki o dağlık, ormanlık yerlere saklanan ve kaçmaya çalışan halkı pusuya düşürerek büyük
4: katliama maruz bırakmışlar. Hocalı'da 613 vatandaşımızı kaybettik. Bunların içerisinde yaşlılar, çocuklar ve kadınlar var. Hiçbir asker yok. Burada kadınlarımızın karınları delindi, hamile kadınların karnındaki bebeleri çıkartıldı. Hatta bu Ermenilerin bir bilim adamları var. Savaşta da aktif rol oynadı. O da eserinde bir çocuğun ana rahminden çıkarılarak duvara çivirlenmiş ve o duvara çivirlendiği sıradaki kaç saniyede, kaç dakikada kan akarak hayatını kaybedeceğini notalarını almış ki bunu bir bilim olarak sunmuş. Ve bununla da gurur duyduğunu açıklamış. Tabii ki dediğiniz gibi biz işgalci bir millet değiliz. Biz kendimiz olanın peşinde giden bir milletiz. Türk milleti asla başkasının toprağında, başkasının hakkında gözü olmamıştır. Biz bu savaşta, 2. Karabağ Savaşı'nda, zaferimizde de bunu dünyaya gösterdik. Hiçbir vatandaşın evine bir kurşun dahi atmadık. Hiçbir evin çatısını bile uçurmadık. Çünkü o zaten o evde, o çatıda bizim halklarına da, onların vatandaşlarına da yolu gösterdik. Buyurun gidebilirsiniz. Burada bizimle barış içinde yaşayabilirsiniz. Onlar gitmeye seçtiler çok şükür. Bizle beraber zaten yaşaması pek mümkün olmaz. Bu vahşetten sonra onun mümkün olacağını da biz görmüyoruz. Tabii ki barış iyidir. Biz barıştan yanayız ama kaybettiğimiz canları, aşağı yukarı iki savaşta 50 bin şehidimiz var. Bunları kesinlikle unutamayız, unutmayacağız.
0: Şimdi sözde soykırımcılar bazen türüyorlar ve Türk topraklarındaki katliamları bir kenara bırakarak kendilerine soykırım yaptığımızı iddia ediyorlar. Zaman zaman Yunanlardan, Ermenilerden ve onların tohumlarından bunları duyuyoruz. Ama eğer Türk milleti bir katliam yapmak isteseydi, bugün dünyada Azerbaycan diye bir milletin daha büyük bir toprak varlığından ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin daha büyük bir toprak varlığından bahsederdik. Bugün tarih sahnesinde Yunanistan'ı bitmiş, silinmiş, tükenmiş ve artık yeryüzünde olmayan bir millet olarak, Ermenistan'ı doğmuş nesillerinin bile yok olduğunu varsayarak anlatırdık. Eğer gerçekten bizim atalarımız katliam yapmak isteseydi, bugün dünya üzerinde ne bir Yunan, ne bir Ermeni, ne de onların artıkları çoktan terk etmişti, kalmamıştı diyelim. Az evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "savaş eğer vatan müdafaası değilse cinayettir" sözünü anlatmış, hatırlatmıştım. İşte Azerbaycan'ın kurucu ulusal lideri Haydar Aliyev'in de böyle bir sözü var. Genel olarak Azerbaycan halkına karşı yönetilmiş Hocalı soykırımı kendi akıl almaz gaddarlığı ve insanlık dışı ceza yöntemleriyle beşer tarihinde bir vahşet eylemidir. Bu soykırım aynı zamanda tüm insanlığa karşı bir cinayettir diyor. Bu da aslına bakarsanız bizim atalarımızın, soydaşlarımızın savaşı bir cinayet olarak gördüğünün herhalde en önemli göstergesidir, evet, diyoruz. Karabağ'da kaybettiğimiz 613 sivil vatandaşı, bunların 106'sı çocuk, 83'ü ise kadın. Onları rahmetle anıyoruz ve tekrar bu toprakları, tüm Türk topraklarını, Orta Asya'dan bugün Anadolu topraklarına kadar nerede bir Türk yaşıyorsa bu toprakları bize yurt eyleyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve umudumuzu yitirmediğimizi de, Karabağ'ın alındığı gibi hakkımız olan Misak-ı Milli sınırlarının da bir gün kendi yurdumuz olmasının için de içimizde umut taşıdığını şöyle ifade edelim. Ne diyordu Gazi Mustafa Kemal? Yörük dağlarında, dağlarda bir yörük çadırından bu duman tütüyorsa umudunuzu yitirmeyin. Hala dağlarda milyonlarca yörük Türk'ünün çadırları tütüyor. Hala evlerimizde, hala iş yerlerimizde bizler milli benliğimizi, bizler içimizdeki ay yıldızı unutmuyoruz. Hem bayraklarımıza, hem kalbimize, hem de tabii ki düşüncelerimize ve görüşlerimize bunu nakşetmiş insanlar olarak hem Azerbaycan'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Her daim hep birlikte bir Türkiye Cumhuriyetler Birliği içerisinde yaşama hayalimizi de buradan yineliyoruz.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi Hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Işık kirliliği deyince aklınıza, gözlerinizi acıtan neon tabelalar, sokak lambalarının parıltısı veya uykunuzu kaçıran lambalar gelebilir. Haklısınız. Işık kirliliği aslında gecenin doğal karanlığını çalan ve yıldızların parıltısını gizleyen bir sorun. Kısaca, ışığın yanlış yerlerde gereğinden fazla kullanılması doğaya ve sağlığımıza zarar veriyor. Işık kirliliğinin başlıca kaynakları, ışık kirliliği şehirdeki tüm o parlayan şeylerden çıkıyor. Sokak lambaları, otopark ışıkları, ışıklı tabelalar. Hatta bazen ev ve iş yerlerinin dış aydınlatmaları da bu listeye dahil oluyor. Eğer ışıklar yukarıya doğru saçılıyor, yani gökyüzünü aydınlatıyorsa, işte orada ışık kirliliği baş gösteriyor. Işık kirliliğinin etkileri neler mi? Bir düşünelim. Uykunuzu getiren melatonin hormonu yapay ışık yüzünden yeterince üretilemiyor. Bu da uykusuzluk, yorgunluk ve sinirlilik gibi etkilere yol açıyor. Hatta uzun vadede diyabet, obezite ve bazı kanser türlerine bile zemin hazırlayabiliyor. Işık kirliliğinden sadece insanlar mı etkileniyor? Doğadaki tüm canlılar bu kirlilikten nasibini alıyor. Bitkilerin büyüme döngüleri bozuluyor, hayvanların beslenme ve üreme alışkanlıkları değişiyor, göçmen kuşlar yollarını şaşırıyor, deniz kaplumbağaları doğru yönü bulamıyor, kısacası ışık kirliliği ekosistemi yerinden oynatıyor.

0: Işık kirliliği ekonomiyi de vuruyor. Yanlış aydınlatmalar enerji israfına yol açıyor. Birçok sokak lambası yere değil gökyüzüne ışık saçıyor. Bu da gereksiz enerji tüketimi demek. Ayrıca bu ışıklar yüzünden gökyüzü o kadar parlak ki yıldızları görmek neredeyse imkansız hale geliyor. Astronomlarsa bu nedenle şehir merkezlerinden kaçarak karanlık alanlara sığınıyor. Işık kirliliğini azaltmak için bazı basit adımlar atabiliriz. Örneğin, sadece gerektiği yerlerde ve zamanlarda ışık kullanmak, gereksiz enerji tüketimini engelleyebilir. Akıllı aydınlatma sistemleri ve ışığı yere doğru yayan lambalar kullanarak bu sorunu hafifletebiliriz. Sokak lambalarını gereğinden fazla kullanmamak da çözüm için etkili bir yöntem olabilir. Unutmayalım, ışık kirliliği sadece yıldızların gizlenmesini değil, tüm gezegenimizi etkileyen bir sorun. Bu yüzden sürdürülebilir aydınlatma ve bilinçli enerji kullanımıyla geceyi tekrar karanlık ve huzurlu bir hale getirebiliriz.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
2: Hadi canım.
3: Ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
7: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
7: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
6: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
8: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan, Özvatan Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
6: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça ilginç, oldukça da farklı bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederinin türbesinin Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
2: Kayseri Malatya yolu üzerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesi yakınlarında bulunan Köşker Dağı eteklerinde Melik Gazi köyüne 6 kilometre mesafede bulunan bir türbedir. Süleyman Bey Türbesi. Türbenin bir diğer ismi de Garip ya da Öksüz Türbedir. Ancak bu isim yerleşim yerlerine epey uzakta ve bir başına yalnız vaziyette bulunmasından dolayı halk tarafından verilmiş yakıştırma bir isimdir. Süleyman Bey Dulkadir oğullarındandır. Dulkadir oğulları ise Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Anadolu'da kurulan beylikler içinde en son kurulan bir beyliktir. Dulkadir oğulları köken itibariyle Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundan olup Suriye Türkmenleri, daha doğrusu Halep Türkmenleridir. Günümüzde Suriye'de bulunan Bayırbucak Türkmenleri bunların bakiyeleridir. Halep civarında bulunan bu Türkmenler Memluklulara tabi olarak yaşamaktaydılar. Memluklular ise Kıpçak Türklerinin kurduğu Mısır'dan Anadolu'ya kadar uzanan yine güçlü bir Türk devletidir. O dönem Türkmenler Halep'i kışlak, Maraş ve Kayseri civarını da yazlak olarak kullanıyorlardı. Memluklular ile birlikte zaman zaman da Anadolu'ya düzenlenen seferlere katılıyorlardı. Selçukluların yıkılmasıyla Maraş ve Elbistan havalesini ele geçirerek bir beylik kurarlar. Dulkadir oğulları beyliği 1337 yılında Zeyneddin Karaca tarafından kurulmuştur. Kurulan beyliğin doğusunda Safeviler, Akkoyunlular ve Memluklular, batısında ise Eratnalılar ve Osmanlılar vardı. Bunların arasında sürekli denge siyaseti güderek yaklaşık 200 sene varlıklarını sürdürmüşlerdir. Karaca Bey Memluklularla aralarının kötü olduğu dönemde Kayseri ve Sivas civarında hüküm süren Eratnalılara sığınmıştı. O dönemde Eratnalıların başında bulunan Mehmet Bey bir müddet misafir etse de Memluklulardan korktuğu için onlara teslim etmek zorunda kalmıştır. Memluklular da Karaca Bey'i Kahire'ye götürüp önce hapsetmişler, sonra da işkence edip idam etmişlerdir. Cesedini 3 gün Züveyle kapısında teşhir etmişlerdir. Yerine oğlu Halil Bey geçer. Ancak Halil Bey de Memlukluların kurbanı olur. Kendisi yayladayken bir suikast neticesinde öldürülür. Kesik başı Kahire'ye gönderilir. Günümüzde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan Melik Gazi Türbesi'nde alt sanduka bölümünde Melik Mehmet Gazi'nin hemen yanında başsız olarak yatan kesik baş diye adlandırılan kişi işte bu Dulkadirli Halil Bey'dir. Halil Bey'in ölümünün ardından çeşitli taht mücadeleleri sonunda yerine oğlu Nasreddin Mehmet Bey geçer. Nasreddin Mehmet Bey 46 yıllık bir beylikten sonra 1442 yılında 80'i aşkın bir yaşta vefat eder. Yerine ise asıl konumuz olan Nasreddin Mehmet Bey'in de oğlu olan Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey Osmanlılarla da arası oldukça iyiydi. Hatta Sultan II. Murat'ın desteğiyle Karamanoğullarına geçen Kayseri'yi yeniden geri alır. Sultan II. Murat bu dostluktan dolayı veziri Halil Paşa ile görüşerek oğlu Şehzade Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i Dulkadir Hanedanı'ndan bir kızla evlendirmeye karar verir. Saraydan Hayreddin Hızır Ağa'nın eşi bu amaçla Elbistan'a gönderilir. Süleyman Bey'in 5 kızı vardı. İçlerinde en güzeli olan Sıddi Hatun'u seçerek sultan adına yüzük takar. Gelini ve çeyizi büyük bir gelin alayı eşliğinde götürür. 1450 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2 ay süren ihtişamlı bir düğünle Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile Sıddi Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadir Oğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbe'ye gelince, kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında, yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Melikgazi ilçesi Şirintepe mahallesinde baba oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Programda konuşan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Baki Coşkun, milletimizin özlemini duyduğu adil düzeni kurmak için milli görüşe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Adliyelerde, eğitimde, sağlıkta ve sosyal hayatın her alanında liyakati esas alan, hak sahibine hakkını teslim eden ve devletin imkanlarını vatandaşlarımız arasında adaletle paylaştıran bir yönetim anlayışını hakim kılmalıyız dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen Ramazan ve Kemerçay Deresi ıslah projesi kapsamında Beyaz Şehir ile Mimar Sinan Köprü Kavşağı istasyonları arasında uygulanan geçici aktarmalı ulaşım sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda genel prova yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın elektrikli makine ile sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 270 bin adet makaron ve 327 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 127 yıl, 9 ay, 19 gün kesinleşmiş, hapis cezası bulunan 307 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de yetiştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ve bölgesel amatör lig kademelerinde forma giyen Çağrıcan Tanrıbilir, yeni sezon öncesi Çorlu Spor 1947 kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Kayseri sporlu futbolcu Tavlant Seferi dün bir başka savaş, bir başka zafer Iğdır FK'ya karşı hak edilmiş 3 puan ifadelerini kullandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençler Birliği Süper Lig'de 24 yıl aradan sonra sezona 2'de 2 yaparak muazzam bir başlangıç yaptı. Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Konyaspor Kulübü, ligin ilk iki haftasındaki bazı tartışmalı pozisyonların görüntülerinin Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na ileteceğini duyurdu. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'da sezona fırtına gibi girdi. Çıktığı 3 maçtan galibiyetle ayrılırken kalesinde hiç gol görmedi. Voleybolda yüz güldüren haberler peş peşe geldi. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı da başarılı performansıyla 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Diğer branşlardaki gelişmelerde ise İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız madalyalarını topladı. Türkiye güreşte 2'şer altın ve bronz, yüzmede 1'er altın ve gümüş, eskrimde ise 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca Balıkesir'de bu yıl 66.sı düzenlenen geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanlığını Mustafa Taş kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akçakayalı oğullarının hikayesini konu alıyoruz. Kayseri'nin taş sokaklarında adı asırlar boyu dolaşan büyük ailelerden biri de Akçakayalı oğullarıdır. Kökleri bugün Talas'ın Zincidere beldesine bağlı küçük bir mahalle olan Akçakaya köyüne dayanır. Bu köy sadece bir aileyi değil, tarihe yön veren isimlere de beşiklik etmiştir. Somuncu babanın manevi nefesi de, Sabancı ailesinin ticari ruhu da aynı topraklardan doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarında aileden bir isim öne çıkar. Akçakayalı Abbaszade Sadık Ağa. Adına ilk kez Kayseri Şehriye sicillerinde rastlanır.

0: ne dokunur. Çünkü kendisi de Kayseri'nin köylü toprağından yetişmiştir. Bunun üzerine Sadık Ağa'yı çağırır, iltifat eder ve onu Kayseri mütesellimliğine tayin ettirir. Böylece 1792 yılında Sadık Ağa, Kayseri'nin yönetiminde söz sahibi olur. Kısa sürede görevden alınsa da aynı yıl tekrar tayin edilerek mütesellimlik makamına döner. 19. yüzyılın başlarında ailenin bir başka ferdi öne çıkar, Sadık Ağazade Salih Ağa. O da babası gibi mütesellimlik görevine gelir. Bu dönemde Osmanlı taşrasında dengeler çok hassastır. Kayseri, Niğde ve Bozok sancakları sık sık el değiştirir. Devletin merkezinden gelen fermanlarla yöneticiler atanır, kimi zaman da idam edilir. Nitekim 1803 yılında Kayseri Mutasarrıfı Ömer Paşa hakkında çıkarılan gizli idam fermanını araştırmak için Kayseri'ye gizlice gelir. Salih Ağa'nın konağına misafir olur. Konağın sofraları zengin, ikramı cömerttir. Fakat bu ihtişamlı konakta Ömer Paşa için ölüm sessizce yaklaşmaktadır. Gece istirahate çekildiğinde Kayseri'nin Yeniçeri serdarı Kara Mehmet Ağazade Veli Ağa'nın adamları Paşa'yı yakalayıp kale zindanına hapseder ve orada idam eder. Aradan yıllar geçer. 1815'te devlet Tuna kıyılarındaki kalelerin tamiri için Kayseri'den 10 bin kuruş vergi ister. Bu yükümlülüğü eşraf arasında paylaşan isimlerden biri de yine Akçakayalı Abbasizade Salih Ağa'dır. Aynı yıl Kayseri mütesellimliğine tekrar tayin edilir. Hatta Sivas'taki karışıklıkları bastırmak için Ahmet Paşa ile birlikte 500 atlıyla sefere çıkar. Aile hep siyasetin ortasında, kimi zaman da ateşin içinde kalır. 1817'de Mutasarrıf Ahmet Paşa'nın ani ölümüyle yerine geçen Hacı Bekir Paşa şehir eşrafını hedef alır. Rum ve Ermeni cemaatlerinden toplanan vergilerde yolsuzluk olduğu gerekçesiyle Molla Zahit Efendi, Feyzizade Fethullah Efendi ve Akçakayalı Salih Ağa'yı suçlar. Hepsini zindana attırır. Her birine 32 kese ceza yükler. Ardından teminat alıp serbest bırakır. 1818'de Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri'den kaçarak Adana'ya sığınır. Çapan oğullarından Mehmet Paşa'ya iltica ederler. Fakat üzerlerine sürgün fermanı çıkar. Böylece Sadık Ağa Adana'ya, Molla Zahit ise Kayseri dışına sürülür. 1820 yılına gelindiğinde Salih Ağa yine Kayseri müteselliğinde görülür. Fakat o yıl şehir tarihi geçen büyük bir isyana sahne olur. Akbıyık oğlu Hasan Ağa vakası. Kayseri Kan Gölü'ne dönerken Salih Ağa mesul mevkide olmasına rağmen olaylara karışmaz. Çiftliğine çekilip olup biteni uzaktan seyreder. Bu tavrı bir bakıma rakiplerinin ortadan kaldırılmasına göz yumması olarak yorumlanır. Bununla birlikte aile Kayseri'nin eşrafı arasındaki yerini 100 yıl boyunca korur. 1852'de yine Salih Ağa'nın adı geçer. 19. yüzyılın ortalarında vakıf kuran ailelerinden biri olurlar. 1806 tarihli Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayalı Salih Ağa'nın ismi kayıtlıdır. 1872 vergi tahrirlerinde de aile efradı Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde karşımıza çıkar. Akçakayalı oğulları bir köyden çıkıp şehrin kaderine yön veren bir aileye dönüşmüştür. Bazen mütesellimlik makamında, bazen vergilerde, bazen de siyasi kavgaların ortasında adları geçer. Onların hikayesi sadece bir ailenin değil, Kayseri'nin 18. ve 19. yüzyıldaki çalkantılı tarihinin de hikayesidir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan Özvatan Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri varken Ankara yoktu. Kayseri varken İstanbul yoktu. Kayseri varken Roma, Paris, Atina, Moskova, Washington yoktu. Böyle tarihi derinlikleri olan bir şehri birbirinden ilginç ve çok önemli ilkleriyle tanımak ister misiniz?
2: Kayseri yalnızca bir şehir değildir. O, çağların omuz omuza verdiği, zamanın katman katman biriktiği kadim bir medeniyet sahnesidir. Tarihin akışına sadece tanıklık etmekle kalmamış, kimi zaman o akışın yönünü değiştirmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanların farkında olmadan taşıdığı kültürel zenginlik, vakur duruş ve güçlü karakter, binlerce yıllık bir şehir hafızasının süzülüp gelen mirasıdır. Her sokağında bir hikaye fısıldanır. Her taşında bir medeniyetin izi saklıdır. Kayseri adeta farklı çağları ve kültürleri cömertçe sergileyen bir açık hava müzesi gibidir. Bu yüzden pek çok alanda önce olmuş, ilkleri başlatan, iz bırakan ve yol açan bir şehir olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Tarih, insanlığın yazıyla tanışmasıyla başlar. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Sümerlilerin yazıyı icat etmesiyle tarihi devirler açılmış, öncesi ise tarih öncesi, yani prehistorik olarak anılmıştır. Anadolu'da ise bu kapı Kayseri'de aralanır. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce bir Asur ticaret kolonisi olarak kurulan Kültepe'de bulunan çivi yazılı tabletler Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilir. Bu tabletler yalnızca ticari kayıtlar değildir. Bu coğrafyanın hafızası bir toplumun ilk yazılı tanıklıklarıdır. Bu yönüyle Anadolu'nun tarihi de Kayseri'de başlar. Kültepe tabletleri ise Anadolu'nun adeta ön sözüdür. Dünyanın ilk hastanesi Kayseri'dedir. 4. yüzyıl, Roma dönemi. Milattan sonra 372-373 yıllarında Hristiyan dünyasının en önemli isimlerinden Kayserili Aziz Basil, yalnızca bir hastane değil, aynı zamanda bir merhamet merkezi kurar, Basilyat. Yoksulların barındığı, hastaların tedavi edildiği, kimsesizlerin sahiplenildiği bu kompleks, dönemi için benzersiz bir sosyal organizasyon örneğidir. Modern hastane sisteminin ilk nüvelerinden biri sayılan bu yapı, Kayseri'nin yalnızca ilimde değil, insanlığa hizmet anlayışında da öncü olduğunu gösterir. Anadolu'da Türkler tarafından ilk kitap Kayseri'de yazılmıştır. 12. yüzyılın başları, Danışmentlilerin Kayseri emiri İbnülkemal olarak anılan İlyas bin Ahmet, 1101-1105 yılları arasında Farsça kaleme aldığı Keşfül Akabe adlı eserini Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Gümüştekin Ahmet Gazi'ye sunar. Astronomi ve felsefeye dair derinlikli bir çalışma olan bu eser, Anadolu'da Türkler tarafından kaleme alınan ilk kitap olarak kabul edilir. Bu satırlar, Kayseri'nin yalnızca bir ticaret ve siyaset merkezi değil, aynı zamanda bir ilim ve düşünce merkezi olduğunun da kanıtıdır. Anadolu'nun ilk medresesi Kayseri'dedir. 12. yüzyılın ortaları, Danışmentlilerin 3. hükümdarı Melik Muhammed Gazi, 1134-1143 yılları arasında Cami-i Kebir, daha Türkçe bir ifade ile Ulu Cami-i Külliyesi bünyesinde bir de medrese inşa ettirir. Bu medrese Anadolu'nun ilk medresesi, ilk Türk eğitim kurumudur. Yüzyıllar boyunca ilimle nefes alan yapı 1930'lu yıllara kadar faal kalmış, ardından kaderine terk edilmiştir. 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük tahribat görmüş, hatta üzerine tuvalet yapılacak kadar unutulmuştur. Fakat tarih bazen susar ama yok olmaz. Bizlerin bu nahoş duruma feryadı bir şekilde karşılık bulmuş ve bugün yeniden medresenin ihyası için çalışmalar başlamıştır. Tüm bunlar Kayseri'nin hafızasına sahip çıkma iradesinin göstergesidir aslında. Anadolu'nun belki de dünyanın ilk tıp fakültesi Kayseri'dedir. 1206 yılı Selçuklu dönemi Sultan 1. Gıyasettin Keyhüsrev, kız kardeşi Gevher Nesibe'nin vasiyeti üzerine bir medrese ile şifahaneyi yan yana inşa ettirir. Bugün Gevher Nesibe Darüşşifası olarak bilinen bu yapı yalnızca bir sağlık kurumu değil, aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Genelde medreseler ya tek ya da bir camiye bitişik olarak inşa edilirken, burada medresenin bir şifahaneye bitişik olarak inşa edilmesi, modern anlamda tıp fakültesi ve araştırma hastanesi birlikteliğinin en erken örneği olarak kabul edilir. Kayseri burada ilim ile şifayı aynı avluda buluşturmuştur. Anadolu'da Türkler tarafından ilk Türkçe kitap da Kayseri'de yazılmıştır. 13. yüzyılın sonları, 1286 yılında Kayseri'de kaleme alınan Behçetül Hadaik adındaki bu eser, Anadolu'da Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe eser olarak kabul edilir. Bahçelerin güzelliği anlamına gelen bu eser, Oğuz Türkçesi ile oldukça sade, arı, duru ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Amacı, dini ve ahlaki bilgileri Arapça ve Farsça'nın ağır dili yerine halkın anlayabileceği bir üslupla sunmaktır. Bu eser yalnızca bir kitap değil, Anadolu'da Türkçenin bilinçli bir tercih olarak sahneye çıkışıdır. Kayseri, yazının Anadolu'ya düştüğü ilk yer, merhametin kurumsallaştığı ilk merkezlerden biri. İlmin, medresenin, şifahanenin, Türkçenin filizlendiği şehir. Bir şehirden fazlası zamanın içinden geçerek bugünlere ulaşan, çağların omuzlarında yükselen bir medeniyet mirasıdır. Kayseri, günümüzde her ne kadar sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir durgunluk yaşasa da bu şehir tarihsel hafızası ile tüm bunların üstesinden bir şekilde gelecektir.
1: Tüm bu bilgiler ışığında ilim ve bilim merkezli tarihi derinlikleri olan böyle bir şehirde bir kitap fuarının dahi düzenlenememesi oldukça manidardır.
0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih sona erdi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Melikgazi ilçesi Şirintepe mahallesinde baba oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Programda konuşan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Baki Coşkun, milletimizin özlemini duyduğu adil düzeni kurmak için milli görüşe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Adliyelerde, eğitimde, sağlıkta ve sosyal hayatın her alanında liyakati esas alan, hak sahibine hakkını teslim eden ve devletin imkanlarını vatandaşlarımız arasında adaletle paylaştıran bir yönetim anlayışını hakim kılmalıyız dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen Ramazan ve Kemerçay Deresi ıslah projesi kapsamında Beyaz Şehir ile Mimar Sinan Köprü Kavşağı istasyonları arasında uygulanan geçici aktarmalı ulaşım sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda genel prova yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın elektrikli makine ile sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 270 bin adet makaron ve 327 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 127 yıl, 9 ay, 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 307 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de yetiştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ve bölgesel amatör lig kademelerinde forma giyen Çağrıcan Tanrıbilir, yeni sezon öncesi Çorlu Spor 1947 kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Kayseri sporlu futbolcu Tavulant Seferi dün bir başka savaş, bir başka zafer Iğdır FK'ya karşı hak edilmiş 3 puan ifadelerini kullandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
9: Şimdi gözümde canlandılar.
8: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
10: böyle ayrılık olmaz.
11: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ben Serpil Yurdusever. Gelişmeleri aktarıyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençler Birliği Süper Lig'de 24 yıl aradan sonra sezona 2'de 2 yaparak muazzam bir başlangıç yaptı. Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Konyaspor Kulübü, ligin ilk iki haftasındaki bazı tartışmalı pozisyonların görüntülerinin Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na ileteceğini duyurdu. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor da sezona fırtına gibi girdi. Çıktığı 3 maçtan galibiyetle ayrılırken kalesinde hiç gol görmedi. Voleybolda yüz güldüren haberler peş peşe geldi. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı da başarılı performansıyla 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Diğer branşlardaki gelişmelerde ise İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız madalyalarını topladı. Türkiye güreşte 2'şer altın ve bronz, yüzmede 1'er altın ve gümüş, eskrimde ise 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca Balıkesir'de bu yıl 66.sı düzenlenen geleneksel Kurt Dere

0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: tembellik birisi.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yılda piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2012 yılına gideceğiz.

5 Ocak 2012, 44. Sinema Yazarları Derneği ödülleri açıklandı. Bir zamanlar Anadolu'da en iyi film dahil olmak üzere 6 dalda ödüle layık görüldü. 6 Ocak 2012, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 10 Ocak 2012, 12 Eylül darbesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya sanık olarak yer aldı. 12 Ocak

2012. Diyarbakır'ın Suriçi semtinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Açık Hava Müzesi inşaat çalışması sırasında yapılan kazılarda 6 kafatası bulundu. İnsana ait olan kemiklerin bulunmasının ardından kazı çalışmaları savcılık yönetiminde sürdürüldü.

14 Ocak 2012. Ülkenin en büyük şehri İstanbul ve çevresini etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. 21 Ocak 2012. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. 14 Şubat 2012. 2011 Türk Futbolu Şike davası kapsamında 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2012. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları hakkında soruşturma açılabilmesi için Başbakan'ın iznini gerektiren yasa değişikliğini onayladı. Yasa değişikliği, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilliği'nin 4 MİT mensubunu KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmasının ardından gerçekleşti.

24 Şubat 2012, Adana'nın Kozan ilçesinde, Göksu Irmağı üzerinde Gökdere Köprü Barajı inşaatı sırasında baraj kapağının patlaması sonucu meydana gelen kazada 10 işçi hayatını kaybetti. 15 Mart 2012, Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı 14.700'e ulaştı. Gelen Suriyeliler, Hatay ve Gaziantep'te kurulan çadır kentlerde barınmaya başladı. 20 Şubat 2012, Hrant Dink suikastı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül talimatıyla başlatılan Devlet Denetleme Kurulu soruşturması tamamlandı. Açıklanan rapora göre, suikastın önlenememesi ağır kamu hizmeti kusuru olarak tanımlandı.

12 Mart 2012, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 59. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 4 bronz madalya kazandı. 12 Mart 2012, Oda TV davası kapsamında yargılanan 4 tutuklu gazeteci Nedim Şener, Ahmet Şık, Sayit Çakır ve Coşkun Musluk serbest bırakıldı. 13 Mart 2012, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili dava zaman aşımına uğradı ve düştü. Davada 5 kişi yargılanıyordu. 16 Mart 2012, NATO'nun Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde görev yapan Türk askerlerini taşıyan helikopter, iniş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda 12 Türk askerimiz şehit oldu.

30 Mart 2012. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli hale getiren 8'den 12 yıla çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1 Nisan 2012. İstanbul'da 80'den fazla ülke ve gözlemcinin katıldığı, Suriye'deki olayların konuşulduğu Suriye Halkının Dostları grubu toplantısı yapıldı. 4 Nisan 2012. 12 Eylül darbesiyle ilgili davada ilk duruşma Ankara'da yapıldı. Davada Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, CHP ve MHP müdahil olarak yer aldı. 19 Nisan 2012. Kamuoyunda 2B arazisi olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

10 Haziran 2012, Muğla Ölüdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 Haziran 2012, Şanlıurfa'da bulunan E-tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasındaki kavga sırasında çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. 19 Haziran 2012, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. 22 Haziran 2012, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 keşif uçağı, radar tespiti yaparken Suriye karasularının 1 mil açığında sınır ihlali gerekçesiyle Suriye tarafından düşürüldü.

4 Temmuz 2012, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz'de Suriye tarafından düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 uçağının pilotları Havacı Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Havacı Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un naaşları deniz dibinde tespit edildi. Ertesi gün şehit pilotlarımızın naaşları denizden çıkarılarak Malatya'ya gönderildi. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Düşürülen uçağın bazı parçaları denizden çıkarıldı. 6 Eylül 2012. Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker hayatını kaybetti.

11 Eylül 2012. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesindeki 75. yıl polis merkezine gelen ve karakola girmeye çalışan bir devrimci Halk Kuruluş Partisi cephesi militanı, polislerin engellemesi sonucu içeri girememesi sonrasında üzerindeki patlayıcıları karakolun giriş kısmında patlatmasıyla intihar saldırısı gerçekleştirdi. Patlama sonucunda saldırganın yanı sıra bir polis hayatını kaybetti, 7 kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 16 Eylül 2012. Bingöl'de polis aracının geçişi sırasında PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 polisimiz şehit oldu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla Pınarbaşı Sarız 30, Bünyan, Özvatan Tomarza 31, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar 32, Felahiye 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir ve Sivas 30, Niğde ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 39 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ben Serpil Yurdusever. Gelişmeleri aktarıyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
8: Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu

Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülizar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrialan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve Ressam Tuncay İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi hakemi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetkisini aştığını ve kararların yasalara aykırı olduğunu hükmetti. Japonya'da tırmanış sırasında yorulan 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda tek başına beklemeye bırakan bir baba polis tarafından uyarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bölgenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir günlük hap eczanelerde erişime açıldı. İngiltere'de bir elektrik tesisinin İran bağlantılı siber saldırı nedeniyle 4 gün boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı açıklandı. Elektrikli araçların ikonik tasarımlarından biri haline gelen minimalist gizli kapıları, Çin'de 4 milyondan fazla aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonunun merkezine aldı. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
5: Hadi canım.
6: Aa,
5: ne?
7: Vay.
6: Aa, nasıl yani?
8: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
9: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor. Ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor: bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevine mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroidler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da toplamda 500 petabayt. Yani bilgisayarın hafızası doldu uyarısı burada hiç susmuyor. Bu veriler ne işe yarıyor? Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi anlamaya, yani evrenin gizli taraflarını çözmeye. Bir de güzel bir sürpriz var, gözlem evi. Güneş sistemini 3 boyutlu ve interaktif inceleyebileceğiniz bir web uygulaması da geliştirildi. Yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlüm evinin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
5: Hadi canım.
6: Aa,
5: ne?
7: Vay.
6: Aa, nasıl yani?
8: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardla Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Sizin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ben Serpil Yurdusever. Gelişmeleri aktarıyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün Harun Kolçak'ı konuk edeceğiz.
1: Sigaram gibisin.

Harun Kolçak, sanatçı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın çocukları olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da doğdu. Sanatçı eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış. İçindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray ile başlayan sanatçı, 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çaldı.

Silahlı Poda Ritim 68 Orkestrası'na 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi. Aydın Esen, Neşet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra Onla Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif alan Kolçak, bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Kolçak 7 yıl boyunca Onla Tunç orkestrasında bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

1991'de Onla Tunç'un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümüyle büyük çıkış yakalayan Kolçak, Sezen Aksu'nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki Gir Kanıma şarkısıyla bir patlama yaşadı ve Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser verdi. Bir yıl sonra çıkan Emel Müftüoğlu albümü Faka Bastın, iki adet Kolçak eseri içermektedir.

1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk'ı yayınladı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş'la çalışmayı seçti. 94 yılında Ben Deniz'le çalışan Kolçak, sanatçıyla Biz adlı bir single yayınladı ve Ben Deniz 2 albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibiyle de dikkat çeken Emel şarkısı Korkuyorum'u besteledi. 95 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan sanatçı Yanımda Kal albümünü çıkardı ve bu albümde de Paydaş'ta çalışmayı sürdürdü.

2000'li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, 5. albümü Yaşasını çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan sanatçı, 2004'te Ünlüler Çiftliği adlı reality show'a katıldı. Yine bu yıllarda Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına Müzisyen albümüyle döndü. Prodüktörlüğünü Sezen Aksu'nun yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı.

2016'da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılarla düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşındı. Ölümünden önce Çeyrek Asır'ın ikincisiyle çalışmalara başlasa da albüm Kolçak'ın ölümüyle proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Panten Altın Kelebek ödülünü kazanan Kolçak adına ödülü babası Eşref Kolçak aldı.

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseriyle mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik. Sözleriyle, hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatıyla yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın hastalığı yeniden yükseldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçı yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kolçak, yakın dostları tarafından bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıkan Kolçak sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017'de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 126.476 megawatta yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İİT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve ABD ekonomi yönetiminin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talebin azalmasıyla 3 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bakan Işıkhan, İşkur'un danışma bilgi sistemi uygulamasından 353.606 kişinin faydalandığını söyledi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 48,8, euro 56,19, gram altın 7079, çeyrek altın 11.562 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbette buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.000 500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ben Serpil Yurdusever. Gelişmeleri aktarıyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı." diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşa'nın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ayı İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğuyla batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
3: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşsuz örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacy Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Hornflower'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı St. Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Winot'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Winot'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan

Egwene Barnett ile evlendi. Barnett, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuvarı'na yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta son 2 yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Elis'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Satie bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Son 2 yıllarda diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra Satie'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose-Croix müziğini de yazdı.

Satie, sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistlerinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamine de La Tour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzanne Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Doherty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vaux, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görülmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Satin hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Satie Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Satie'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Satie'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
4: Coğrafi iz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması, Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir.

0: standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşsuz örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran. Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahit Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahidi ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Gesili Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselli ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı da öldürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşsuzcu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda ilk konuğumuz Ahmet Üstün olacak. Sanatçı 1925 yılında Saffet Bey ve Havva Hanım'ın oğlu olarak İskeçi'de doğar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu 1940'ların başında ablasının oğlu Lütfi Güner'i ile İstanbul'a gelen Ahmet Üstün, çeşitli işlerde çalışmanın ardından 1943 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnelenen Heykeller Konuşuyor adlı müzikalde önce yeğeni Güner'i, kısa bir süre sonra da Ahmet Üstün çalışmaya başlar. 1945 yılında Ankara Radyosu sınavlarını kazandıktan sonra Ankara'da Salih Orak ve Nebahat Üner'den, daha sonraki yıllarda da Fahri Kopuz, Veli Kanık ve Ruşen Ferit Kam'dan musiki dersleri alır. 1949'da gazinolardan gelen tekliflerden birini kabul ederek İstanbul'a döner. Şimdi bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

sana, yaprakları göğsümde goncayken dün, o yeşil gözlerinde gizlenir. Muhayyer Kürdü makamında yıllar var ben onu hiç unutmadım. Hüzzam makamında çoktan pişmanım ama dönemem artık geri. Ve Hicaz makamında son aşkım, son tesellim, son ümidim kayboldu gibi birçok eser besteler. 1957'de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümü icra heyetine girer ve birçok konsere katılır. Sanatçı aynı yıl Ülkü Üründür ile evlenir ve bu evlilikten Dehri adındaki ikinci oğlu doğar. 1962'de İsrail, 1963'te Avrupa turnesi yapar. 1964'te Londra Meydanı'nda konser veren sanatçı, 1966'da Yenikapı Gar Gazinosu'nda az solist olarak, 1967'de de Ankara'da sahne çalışmalarına devam eder. Şimdi bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içimde, geldi sen söndür. Şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz. Yeah.

Sanatçı 1970'te son evliliğini Saniye Döldüş'le yaptı ve Arzum adlı bir kızı oldu. Aynı yıl İzmir Fuarı, 1971'de Köşk Gazinosu, 1972'de Almanya ve İsviçre, 1973'te Dalyan Gazinosu ve 1974'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sanat Kervanı ile birçok sahne programı yapar ve konserler verir. 1983'te İstanbul Radyosu'ndan emekli olan sanatçı, son yıllarında özel gecelerde ve televizyon programlarında sahne alır. 19 Şubat 1988'de İstanbul'da yaşamını yitiren Ahmet Üstün, Feriköy Mezarlığı'na defnedilir. Şimdi bestesi Şerif İçli, güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait Ezel'den Aşinanım Ben şarkısını Hüseyin'i makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

0: kimse sana.
1: Şimdiki sanatçımız Alaaddin Yavaşça. Mehmet Alaaddin Yavaşça 1 Mart 1926'da Kilis'te doğar. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirir ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başlar. 85 yılında başlayarak hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yapar. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatı daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleriyle başlar. İstanbul'a gittikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Doktor Selahattin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı İleri Türk Müziği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuarının kurucuları arasında yer alan sanatçı, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın yönetim kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar, YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı profesörlüğüne atanmış ve ses eğitimi bölüm başkanlığına getirilmiştir. İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri, dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydın'a ait Geçmesin Günümüz Sevgilim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Alaaddin Yavaşça'dan

Sanatçı 1950'li yıllardan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiş, yurt dışı konserler için 2 defa ABD'ye davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 88 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği müzik festivaline davet edilmiş, orada 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln ve Hamburg'da muhtelif konserler vermiştir. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir uzun çaları, 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Bir yılda tam 4 mevsim var. Şarkısını Nihavend makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Sanatçıya 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evli olan sanatçının adı 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verilmiş. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça vapuru İstanbul Boğazı hattında seferlerine hala devam etmektedir. Ayrıca Yavaşça'nın kilise doğup büyüdüğü tarihi ev Alaaddin Yavaşça Müzeevi adıyla müzeye dönüştürülmüştür. Şimdi bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Bırakıp Gittiğin Akşam şarkısını Hicaz makamından Yavaşça'dan dinlemekteyiz.

Rahatsızlandığı 2017 yılına kadar Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak ders veren sanatçı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Yahya Efendi Haziresi'ne defnedilir. Şimdi güftesi Cemalettin Yavaşça, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait "Yine Kalbimde O Aşkın Kanayan Yarası Var" şarkısını Hüzzam makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Türk koro şefi ve Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağ Yaşar. Sağ Yaşar, müziğe profesyonel olarak 1951 yılında Ankara Radyosu'nda başlar. Bugüne kadar 125 küçük 45'lik plak, 10 taş plak, 10 uzun çalar yapar. 400'ü aşkın parça yorumlamış olup TRT repertuarında 2 de bestesi bulunmaktadır. Ali Şenozan ve Abdurrahman Yağdıran gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yapan sanatçı, Ayşe, Cemil ve Kerem adlarında 3 çocuk sahibidir. Şimdi bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ömrümce Hep Adım Adım şarkısını Rast makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Müzik hayatına aralıksız devam eden Mustafa Sağyaşar, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Hala Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı'nı, Kız Kulesi Türk Sanat Müziği Korosu ve İstanbul Tapu Kadastrolular TSM Korosu şefliğini yürüterek Türk Sanat Müziği'ne hizmetine devam etmektedir. Şimdi güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Gün Gelir de Beni Unutursun Demiştin" şarkısını Uşak makamından Mustafa Sağyaşar'dan dinliyoruz.

Bugün programımızın kapanış sanatçısı ise bir yaylı tambur virtüözü, büyük bestekar Sadun Aksüt'le yapıyoruz. 26 Ekim 1932 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğan sanatçı, Vali Ali Kemali Aksüt'ün oğludur. İstanbul Belediyesi Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şerif Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Rıdvan Aytan ve Emin Ongan'dan çokça faydalanır. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburuyla eşlik eder.

Sanatçı 1966-67 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girer. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak atanır ve tambur hocalığı yapar. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuar Kurulu üyeliğini görevinde üstlenen Aksüt, 81 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli olur. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Aksüt'ün TRT repertuarında olan ve sözleri Halil Soyer, Rüştü Şardağ, Sami Derintuna ve İlkan San gibi şairlere ait besteleri de çokça vardır. Sanatçı geniş müzik arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne ölümünden önce bağışlamıştır.

Gözünün sabahını görenler hep uyansın. Güneş fecidesinin varlığından utansın. Güneşin ufka doğru süzülüp aktığı andı, gönlüm gözlerindeki ışıkla aşka kandı.

Aksüt 2 Ocak 2023'te 91 yaşında rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eder. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. Sizleri programımızın sonunda Sadun Aksüt'ün bestesiyle Rast Taksimi ve Saz eseriyle veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinlik öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

getirdin başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın.

düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Sevgiler çok insafsız, yarın

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustu diye ağlarım.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş